Da kanki. Şuyu. Ama bir biraz kızıltı. Je reviens du dessert et de Skiro de Porte.